0: Bahsettiğin Sayın Hanım.
1: No.
0: Squad 15 will be clear and available.
1: 10-4.